0: daha bir saray, ada başı. Sonumuz bir mezar taşı. Gözümüzden kanlı yaşı. Akıtana selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun.
1: Cevahir FM.
2: Solo music. Solo music.